mu byamagero eby'okunyolwa twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda bwe yatwagalamu. Daniyeli omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanje tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu, ne tuwa Katonda paatiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappula eno laga Yesu ebiwundu byo kuba yakkiriza omubiri gwe.